Ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink, ink